0: padişahları.
1: Buradan padişahlık ardak bu içeri görüntülür. Kingdom of Mutant. Özümüzdür görüp durganday.